0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Reklamlar.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun akıcı, ikinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Ok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Üsküdar'da çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hızınıza talibiz.
1: Kaçtı kızım bizim hızımız?
2: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
0: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.

içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: adres belli, Atlas bu.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Merter Şirin evler etkili. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı, Temde Ataşehir Ümraniye yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Sigorta Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Merter Şirin evler etkili. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı, TEM'de Ataşehir Ümraniye yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Umran Oto Ekspertiz. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Reklamlar. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: otizmi olan bir çocuğun mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Sektörümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattından ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. 1-1-2.

paylaşımlarında gördüm. Haber sitelerinde gördüm. Ne bileyim işte böyle birçok yerlerde gördüm. 23 Eylül çarşamba günü ya bugün. Heh, işte bugün itibariyle tam olarak sonbahara girmişiz sevgili dinleyiciler. Vallahi yani bu haberi paylaşan bir sosyal medya hesabında ya özellikle şimdi tamam böyle haberler çok dikkatimi çekiyor, ilgimi çekiyor ama en ilginç taraf da haberin altına yapılan yorumlar. Neler neler. Vallahi kışlıkçılar memnun musunuz? Yaz gelsin, şu olsun, bu olsun. Şimdi en güzel mevsim, en güzel günler başladı, en güzel havalar başladı şeklinde. Ama bilmeyenler için de söyleyelim. Net olarak bugün sonbahar başlangıcıymış. Vallahi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi dünden biraz daha iyiyim bugüne bakacak olursanız ama yine uzun uzadıya konuşacak bir güçlü boğaz yok. Bilginiz olsun. Yine az az konuşacağız ama burada olduğumuzu belli edeceğiz. Güzel şarkıları dinleyeceğiz tabii ki. Konuşacağız ve beraberliğimizin ikinci saatinde de ne olursa olsun yine de tiyatroya göndereceğiz. Hoş geldiniz.

kadar beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Valla yani bu saat itibariyle İstanbul'da çok da fazla artık yağmur yok. Sanki yarın biraz hava güzel olacak ama ondan sonrasında yine bir yağmur bizi bekliyor gibi gözüküyor. Şimdi böylesine bir İstanbul gününden sesleniyorum sizlere. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Biraz önce de söylemiştim. Çarşamba günleri beraberliğimizin ikinci saatinde, yani hani ses çok böyle güçlü çıkmıyor olsa dahi, size ne yapacağız? Tiyatro davetiyesi kazandıracağız. İkinci bölümde bununla alakalı detayları sizlere aktaracağım. Hiç merak etmeyin sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki WhatsApp üzerinden kazandıracağımız için bu numara size ikinci saatte çok gerekli olacak. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Dedikten sonra kısa bir ara, sonrasında buradayız. İstanbul'a

0: Ranoto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor sevgili dinleyiciler. Aramıza yeni katılanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz. Bu arada gelen mesajlar da var WhatsApp üzerinden. Ama bir kez daha söyleyelim. Çarşamba günleri beraberliğimizin ikinci bölümünde tiyatroya gönderiyoruz. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız bu haftada. Geçen hafta başlamıştık. Bir sezon arasından sonra bu haftada devam ediyoruz. Şimdi merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bugün benim ilk teyzeliğimin, ilk göz ağrımın, canımın canı olan arka arkaya sıfatla Cengiz Turgay'ın doğum günü diyor. Özlem göndermiş bunu. Teyze kuzusu, bakın yani neler söylemiş Turgay'la, Cengiz'le alakalı. İlk göz ağrım, canımın canı, teyze kuzusu. 25 yaşında oldu diyor. Her ne kadar uzakta olsak da umarım bir gün doğum gününü birlikte kutlayacağız diye de yazmış. O zaman biz de doğum günü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Aysel burada, sel götürüyor burada diyor. Hoş geldin, iyi yayınlar dilemiş bize. Ben de vallahi tabii ki biraz düzeltmek istiyorum. Şu anda benim bulunduğum noktada da yağış bir hayli var. Var.
2: Masal gibi başladı.

0: doğru bir araştırma olabilir bu. Belki de aramızda şu 8 kişilik kategoriye giren dinleyicilerimiz de olabilir. Soruyorum, sizler giriyor musunuz, girmiyor musunuz diye cevap verebilirsiniz tabii ki. Ama hangi 8 kişi bu? Hemen söyleyeyim. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 8'i maaşı yatar yatmaz zorunlu ödemelerini yaptığı için ay sonunu getiremiyor. Bu 8 kişi arasında var mıyız? Bence doğru. Çok ciddi söylüyorum. 10 kişiden, Türkiye'de her 10 kişiden 8'i maaş bir yatıyor. Hop, hemen kira, fatura, kredi kartı borcu, taksitler, şu bu, aidat derken ay sonunu getiremiyor. Böyle bir araştırma var. Çok da fazla detay vermeyeceğim. Detayları konuşurduk ama yani maalesef buna Boğaz pek çok izin vermiyor da yine başlık halinde bir söyleyeyim dedim. Yunus burada, çok teşekkürler. Abi sen yorulma, ben senin yerine WhatsApp mesajlarını okurum diye. Peki. İngiltere temsilcimiz yazıyor. Güzel İngiltere'den, bizim bu küçük adadan sizlere sıcacık selamlar gönderiyoruz. Havası her zaman tahmin edilemez belki ama kalplerimizde her zaman sevgi ve sıcaklık var diyor. Ama sen Türk olduğun için öyle işte. Vallahi. Şahane. Bizden hepinize sevgiler ve yalçın.com demişsin ama yani onu net olarak çevireceğiz. Yalçın.net'e keyifli dinlemeler diye yazdı, gönderdi. Çok teşekkürler. İkinci saate doğru ilerliyoruz. İkinci saatte şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Bu pazar günü için harikulade bir oyuna göndereceğiz. Hatta aynı anda aynı sahnede oynanacak 3 oyuna diyebiliriz bunu. Detaylar için burada kalın.
1: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşıkça bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İç-

0: dedim, kesin o 8 kişi arasına girenler mutlaka vardır aramızda diye. Vardır yani. Mesela diyor ki mesajda, aynen ya diyor, eşimin gece 12'de diyor maaşı yatıyor ve sabah eşimde hiç para yok. Yani bu durumda bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Ay sonu değil, günün sonunu bile senin eşin çıkartamıyor. Şimdi ben diye yazanlar da var burada. Hay Allah ya, vallahi. Ama bence doğru bir araştırma. Bana göre doğru bir araştırma. Ha o 8 olur, 9 olur, belki de 10'da 10 olur bilemiyorum ama en azından o araştırma doğru. Peki, şimdi bu saati kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Yeni saatte şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro bileti kazandıracağız. Çok güzel bir oyuna göndereceğim. Oyunun detaylarını ikinci saatte sizlere açıklayacağım, anlatacağım. Nereye gideceksiniz, nasıl kazanacaksınız, kazandıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Onun hepsini ikinci saatte anlatacağım.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hızınıza talibiz.
5: Kaçtı kızım bizim hızımız?
6: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
4: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
7: İnternet TürkNet.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
9: en güncel haberler
8: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Çarşamba günündeyiz. 3:08 geçiyor saatler ve tabii ki Yalçın Doktor Et'in yeni saatine hepimiz hoş geldik. Şimdi bu saat sizler için kazanma saati olacak demiştik beraberliğimizin başında. Çarşamba günleri ikinci saatte şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatroya gönderiyoruz. Çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandırıyoruz. Tabii ki bugün de sevgili Sıla Erkan'a ve ekip arkadaşlarına çok teşekkürler. Şimdi farklı sahnelerde oyunlarını sahnelemeye başladılar. Geçen hafta farklı bir sahnedeydi. Bu hafta da başka bir oyunla başka bir sahnede olacaklar ama genelde Anadolu

0: yakasındalar sevgili dinleyiciler. Bunu da hemen söyleyeyim ama şimdi çok güzel bir oyuna göndereceğiz. Şimdi oyunun adı O Çatı Altında ama bunun altında da 3 tane oyun yatıyor. Şöyle söyleyelim, sahnenin farklı yerlerinde sahnelenen 3 kısa oyundan oluşuyor. 3 tane kısa oyun. Sahneyi şöyle bir göz önünüze getirin, tiyatro sahnesini, ve sahnenin belirli kesimlerinde oyuncular var. Ve 3 ayrı oyun için kendi sırasını bekliyorlar. Orada Necmi Bey'in Hayaleti, Pepi Kuşu ve O Ayı Çizemiyorum adlı 3 oyun aynı anda sahnelenecek. Ama sırayla tabii ki. Ve şunu da söylemem lazım, hani detay verecek olursak, komedi ve dram türünde aynen 3 tane oyun sizi bekliyor. Hem biraz böyle dram duygusunu yaşayacaksınız hem de eğleneceksiniz. Peki ne zaman? 27 Eylül Pazar günü saat 16'da nerede olacak? Kadıköy Eylül sahnesinde olacak sevgili dinleyiciler. Tabii ki kazanan dinleyicilerimize WhatsApp üzerinden bütün detayları aktaracağız, iletişim bilgilerini vereceğiz her şeyiyle. Ama siz önce kazanmaya bakın. Peki nasıl kazanacaksınız? Tiyatroya gitmek için ne yapmanız gerekiyor? Detaylar birazdan.
1: Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim

şimdi radyolarını yeni açanlar da varsa onlar için de bir kez daha tekrar edeceğim. Kazanma saatini, kazanma zamanını başlatacağız İstanbul FM'de. Sevgili dinleyiciler, bugün 3 İstanbul FM dinleyicisini önümüzdeki pazar günü için, yani 27 Eylül pazar günü saat 16 için Kadıköy Eylül sahnesine gönderiyoruz. Tiyatro oyunu için. Sevgili Sıla Erkan ve tabii ki apartman sahne çalışanları, oyuncuları sahneliyor bu oyunları ve Kadıköy Eylül sahnesinde bu oyun gerçekleştirilecek. Oyunun adı O Çatının Altında. Yani bu aslında isim altında 3 tane ayrı oyun var. Necmi Bey'in Hayaleti, Pepuk Kuşu ve O Ayı Çizemiyorum adlı 3 oyun aynı sahnede aynı anda oynanacak ve sergilenecek. Komedi ve dram türünde oyunlar 60 dakika sürüyor sevgili dinleyiciler. Bunu da hemen söyleyeyim. Şimdi pazar günü çok keyifli bir gün aslında. Pazar günü saat 16'da ben bu oyunları seyretmek isterim, giderim derseniz size seve seve, ama şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine seve seve 3 bileti kazandırırız. Çift kişilik bilet. Nasıl kazanacaksınız? Kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Basit, basit. Sadece WhatsApp üzerinden mesaj göndermeniz yeterli oluyor. Şöyle yapıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına tiyatro yazdıktan sonra sevgili dinleyiciler 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Bir biletle 3 oyunu aynı anda aynı sahnede izleme şansına sahip olacaksınız. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına tiyatro yazdıktan sonra da bana gönderiyorsunuz. 15.35'e kadar vaktiniz var. 15 dakikalık bir süre. Ve 15.35'te de sistem çalışacak. Şanslı 3 ismi belirleyecek. Ben de buradan anons edeceğim. 27 Eylül pazar günü saat 16'da tiyatroya gidiyorsunuz.

0: yalcin.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

Mesajlarınız geliyor. Tiyatro davetiyesi için tabii ki hala vaktiniz var sevgili dinleyiciler. 15.35'e kadar, değil mi? Öyle demiştik arkadaşlar. 15.35'e kadar süre vermiştik. 15.35'e kadar katılıyorsunuz. Ne oluyor peki 15.35'te? Sistem tiyatro yazıyorsunuz ya, hani adınızın soyadınızın yanında. Tiyatro yazan mesajları açıyor ve şansı 3 ismi belirliyor. Oradan ekrana söylüyor. Ben de buradan anons ediyorum. Bu kadar basit. Şimdi yeni yeni dinlemeye başlayanlar varsa onlar için de hemen söyleyeceğim ne anlatıyor bu adam demesinler diye. 27 Eylül yani önümüzdeki pazar günü saat 16'da Kadıköy Eylül sahnesine gönderiyoruz. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini. Neden? Çünkü tiyatroya gönderiyoruz. Tiyatro davetiyesi kazandırıyoruz ve şöyle söyleyeyim, aynı anda bir sahnede, aynı sahnede 3 oyun oynanacak sevgili dinleyiciler ve oyunlar sahnenin farklı yerlerinde yerleşmiş olacaklar. Necmi Bey'in Hayaleti, Pepuk Kuşu ve O Ayı Çizemiyorum adlı oyunlar bunlar. 60 dakika sürüyor. Dram ve komedi türünde bu oyunlar. İhtiyacımız var, biraz gülmemiz gerekiyor. Dram tarafı var ama orası biraz az. Daha çok komedi. Bilginiz olsun ve bu pazar günü giderim derseniz Kadıköy Eylül sahnesine saat 16'da davetiye kazanabilirsiniz. Kazanmak için de katılmanız gerekiyor. Şunu yapmanız lazım. Adınızı, soyadınızı yazın. Yanına tiyatro yazdıktan sonra da 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Kazanan isimlerin detaylarını zaten, hani kazandıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Detayları arkadaşlarım WhatsApp üzerinden size iletecekler. Hadi bakalım, kolay gelsin. Son 7 dakika bu arada. Oo, Yaşar hocam burada. Kolay gelsin Yalçın Bey. Maaş olan kişinin sadece değil, ticaret yapanın da geldiği gibi gidiyor para diyor. Ha, araştırmadan. Vallahi doğrudur. Yaşar hocam, inanırım.

Herkese aynen teşekkürler sevgili dinleyiciler. Şimdi birazdan şanslı o 3 İstanbul FM dinleyicisini buradan anons edeceğim. Çünkü daha mesajlar açılmadı sistem tarafından. Ama saat 15.37 oldu. Az sonra açılacak ve 3 şanslı İstanbul FM dinleyicisini buradan anons edeceğim. Neden? Çünkü tiyatro davetiyesi kazanmış olacaksınız ve 27 Eylül Pazar günü saat 16'da da Kadıköy Eylül sahnesine göndereceğiz ve O Çatının Altında adlı 3 tane oyunu aynı sahnede seyretme şansına sahip olacaksınız. Çok keyifli bir pazar günü de sizi bekliyor benden söylemesi. Peki bir ara vereceğiz. Aranın sonrasında kulağınız burada olsun. Çünkü kazanan isimleri buradan anons edeceğim. İstanbul

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Herkese teşekkürler sevgili dinleyiciler ve tabii ki bugün de sistem şansı 3 İstanbul FM dinleyicisini belirledi. Bu pazar günü yani 27 Eylül pazar günü saat 16'da Kadıköy Eylül sahnesine tiyatro oyununa davetiye kazanan isimler belirlendi. Herkese çok teşekkürler. Yalnız tabii ki her zaman söylediğim gibi bu hafta kazanamayanlar lütfen üzülmeyin. Haftaya çarşamba belki de siz kazanacaksınız. Bu arada detayları WhatsApp üzerinden arkadaşlarım herhalde önden bir bilgilendirme yaptılar, gönderdiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Kazanan isimler Meryem Çetinkaya, Melih Aksakal ve İlker Koçoğlu oldu. Bu pazar günü Kadıköy Eylül sahnesine O Çatının Altında adlı oyuna gidiyorsunuz. Bu arada hemen söyleyeyim, İstanbul FM'in davetlisi olarak gidiyorsunuz. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz ve tabii ki davetiyeler de çift kişilik, bilginiz olsun. Yanınızda birini götürebiliyorsunuz. Bir kez daha iyi seyirler şimdiden, tebrikler.

Veda zamanı geldi çattı ama veda etmeden önce biliyorsunuz ritüeldir. Hatırlatmalarımızı yapalım, sonrasında vedamızı gerçekleştirelim ama her şeyin öncesinde size kocaman bir alkış. Çok teşekkürler. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için, yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Yarın da sinemaya göndereceğiz. Şanslı iki ismi bilginiz olsun. Bugünden söylüyorum. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Bir saat boyunca böyle en özlediğiniz nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahipsiniz. Bilginiz olsun. İstanbul.fm.com.tr web sitemizdir. Oradan da takip edebiliyorsunuz. Instagram'dan, sosyal medya üzerinden İstanbul FM'i mutlaka takip edin sevgili dinleyiciler. Instagram'da aktif durumdayız. Ve Yalçın Alaca da benim Instagram hesabımdır. Oradan da bana ulaşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve her zaman yaptığımız gibi de ne yapacağız? Günün sözüyle tabii ki beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, dünyanın en mantıklı cümlesini kursanız bile muhatabınızın ufku kadarsınızdır. Mutlu

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: istanbulfm.com.tr'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: Akıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise etkili seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal'da başlayan yoğunluk Üsküdar boyunca etkili seyrederken Temde Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

sahibinde alın, 1 Kasım 2026, 31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise etkili seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor.

0: Üsküdar hattı boyunca etkili seyrederken Temde Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Atlas bu. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlar

0: otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Bursa 18, Antalya 28, Diyarbakır 34 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise etkili seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal'da başlayan yoğunluk Üsküdar hattı boyunca etkili seyrederken Temde Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi 14

0: sesini sakın kısma.
1: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
2: Thank you.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.